0: Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun yılış datala.
1: Yeme Arul Telin'in ırlarından uğastara.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlayıb yoluğa qoyuldu. Cunha ulutu bir yübülü kişilere, Cunha ansosuna bir niyette ortak çeteli.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Ulutu Ortaklıkı tanımın bekim uyuttu. Sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkala. Vurup çıkala. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Ulutu bir üyübülü kişileri. Cumhur Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Doğu daireler arasında bayhuca olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılığı tanımın bekemi uyutu. Cumhuriyet Ulusu Ortaklılığı kuruluşun çalıştatala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşkan Şincan vurup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cağdayın cakşırtalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Birinci günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma kovumdu konuş çöresin kuruğunu cılıştatı. Arlot elinin çoğuğu yaşap, çoğuğu büyürenip, çoğuğu kurup, çoğuğu bağırlanıp, çoğuğu iştep, çoğuğu kullanıvday kovumduk şart cagdayın cakşırtalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart çağdayın yakşırtalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükten boyunduğunu bekem değil.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı.

Karın kozdaştırıp, göçö çöyresin cüngü salıp göçö gelbetini rette övüzgü jardan berip, elde konulgu tilka rayon çöyresinin sapatı jana darajasın jogorlatı uvuzga türtkü boldu. Bol jardam kılı jana jölöö natijasında kıştak gelbeti jap jana tüskö girip, sayakattap kele turgan sayakatçılar bargan sayın köbeyip, ticaret kuluga degen işenchibiz ogo beter tolup taştı. Çöyre sapatı jogorlatılıp, kesip turpatının darajasının jogorlousuna güç koşuldu. Çemerçek kışt çarçası, çemerçek balbal taş, oşondo ele taş küngeyse estelik taş tobu, metroid taş tobu, çoğ taştar sebe. Tongba bayırkı tokoyu sıyaktu jakşı sapattu madene sayakat baylığına tayanıp, madene sayakat kesibi jelesin sızın uzartıp, kıştaktakı boş durgan tokoy jerin jandandırıp, ölçöm düşkün tokoydu talada konu bazası jaratılıp, tınıgı görüktön üzürlönü, talada konu sıyaktu telegeleşken jabduları kemeldendirilip, eldik konulgudu konu, göçölürdü seyildü, madeniyattı tuyunu, tokoydu talada konu bir punkı tıngayında kayılgıştak sayakatı sestimasın jaratta. Tarihi bayrağı mırastarda karta sürtü, tabiqi seyqırlı yerlerde arlı. Aylgıştaktardaki duumandu toyunu sarkılı, sayakatçılardın jalan seyildi ölgüsü üzül kesil buzup jiberilip, sayakatçılar berekettü kondurup kalınıp, gerekte jelesi uzartılıp, aylgıştak sayakatçılığının çeker alkıgan sayakattan, teren sayakatka karaytimin özgörtügü türtkü boldu.

Tianshan eteğinde sansızdağan jüröktör atamekin menen berige soğuğuda. Eme, men jana atamekenim Tianshan ulan kızlarının mamleket meyirme kabatı türmögü vüzdön uasızlar. Sizlerge Tianshan'dan tüştük tündügündögü arlut ulan kızlarının atamekeminin birge ösüp jetilgen angemesini ait berebiz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılıkı tanımın bekemi uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku tanımın bekem uyutu. Cumhuriyet Ulutu Ortak Tulku kuruluşun çalış tatala.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: 15-ci kezekte Gulang Yu Pianino Görkümünür aptalığı jaqında Fujian Şamında ötkörüldü. Şinjang Jemsar odanından gelgen jaştar özpürümdür ökülü konsertke katışıp, büt mamlekettin jer jerlerindeki pianino özpürümdürü menen betteşip öner görsötüp, bikir almaştırıp, çökmü ıngayda Gulang Yu'nun koyu muzika madaniyat görüngüsün sezindi.
1: Yeme büt Şinjang'dağı 16 şaharın aldıbızdağı 24 saat içindeki avaray avalı menen tanışasıstara. Ürümçü daralıktan tura taban temperaturası 11'den 21 Celsius gradus aylanasında jılı bolot 4 baalı şamal çıkat. Altayda azırak çağınca ay taban temperaturası 9'dan 19 Celsius gradus aylanasında jılı bolot sıdırım jel jürüt. Çöçökte azırak çağınca apkin aralıktan tura taban temperaturası 6'dan 17 Celsius gradus aylanasında jılı sıdırım jel jürüt. Kuljada azırak çağınca ay taban temperaturası 8'den 19 Celsius gradus aylanasında jılı sıdırım jel jürüt. Bortarada azırak çağınca ay taban temperaturası 8'den 17 Celsius gradus aylanasında jılı bolot sıdırım jel jürüt. Karamayda gün açık bolup kiyin aralıktan tura taban temperaturası 14'ten 21 Celsius gradus aylanasında jılı bolot sıdırım jel jürüt. Köytünde gün açık bolup kiyin azırak çağınca ay taban temperaturası 9'dan 24 Celsius gradus aylanasında jılı sıdırım jel jürüt. Şıganzada gün açık bolup kiyin azırak çağınca ay taban temperaturası 8'den 24 Celsius gradus aylanasında jılı sıdırım jel jürüt. Sancıda gün açık bolup taban temperaturası 11'den 23 Celsius gradus aylanasında jılı sıdırım jel jürüt. Komulda gün açık bolup taban temperaturası 8'den 26 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Turpanda gün açık bolup taban temperaturası 17'den 30 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Korlada gün açık bolup taban temperaturası 13'den 27 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Aksu'da gün açık bolup taban temperaturası 13'den 25 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Artışta gün açık bolup taban temperaturası 14'den 26 Celsius gradus aylanasında jılı bolot sıdırım jel jürüt. Kaşkar'da gün açık bolup taban temperaturası 15'ten 27 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Xotende gün açık bolup taban temperaturası 13'ten 27 Celsius gradus aylanasında ısıyt sıdırım jel jürüt. Jogoruda aba ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Маметур Дапыш, Роза Агзайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрөй, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Гүлгада Акын, Кашкарбай Турдаала, жооп редактору Мамытемин Турдаала. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сол ушул тең абонементтеримди алып түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Jomhuriyet Respublikasının Ulutlar Intımağın Algı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jomhuriyet Ulutu Ortak Tulku Tanımın Bekem Uyutu Jomhuriyet Ulutu Ortak Tulku Kuruluşun Jalış Tatala
1: Yeme, Arul Telmin Arılarından Uğastara.

0: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaktan urpaka ulanıp, sol bos bulaka okşuş, rohu düynöbüzdü sugarıp keled.
2: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstü oromo sürötke okşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarkıtıp keled.
1: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke okşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
3: Atamekin altın beşigim.
1: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta ünügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kurumunu cılıştatı. Arlı telinin çoğu yaşap, çoğu büyürenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

0: Bir güzgüye okşuş. Bizdin içki düğünü büzdü çakıldırat. Al bizge kanday adam boluğunu, kanday caş onu yürütüp ızı çuğa tolgun düğünü de içki düğünü büzdün tınıştığı cana küçü büzdü tabuğa cerdan beret.
1: Jürögülü mataniyat köpürüge okşuş murdağına, azırgını cana gelecekti jalgaştırıp durat. Al bizge tarıkta tüşündürüp, akıl parasatka muraskerdik kıldıru menen birge bizge gelecek bağıtımızdı görsötüp beret.
0: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөлгөлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldön Üsünü Şikaşru Cialpı Cumhuriyet Ulan Kızlarının Ortok Dalpını Usu Memleketin Birlik Tüylüğün Korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Elinin Ortok Cevap Gerçiliğe.

Toğ dairalar arasında bayğu yolu jasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırıp, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandar, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguga çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ortaklılık'ı tanımın bekemi uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlıqın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Ulutlar ıntımağı, mamleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp,

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci gününden başlap yolğa koyuldu.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Kodum al argunu da kagılganda jazgan süylöm siyak, şamal menen suraşker sinfoniya jaratıp, kum menen jaşıldık teng bar bolup turat. Bol nişan üçün Li Jiaqiang 4-ün çurpak çıtka çeyin kollektipti jetektep geldi. Kum tizgününden akıldı kum tizgündöge çeyin. Anın ansosu, jasanda akıl jöndüm çoğun modelin jaratıp, ar bir kişini kumduktu kanday tizgündönün elik dösün görü mümkünçülügünü yeğildi. Esalığa çıgu ötömülerin bütürüp olsa da birok Li Jiaqiang dağılı ayrılmadı. 2025-jıl 2-nji aydal 16 gün vakit jumşap takılmakan kumduu çölü jegindeki tosup soku beri küreşünün 3000 kilometrden aşın çevin dağı bir jolu gözdön geçirdi. 2026-jılı 4-nji aydal dağı bir jolu takılmakan kumduu çölünün çetindeki jiyekti kaşılap jalgaştıru tüyününe geldi. Kadam ölçö joopkerçilik. Kudumal aytkanday kum tizgündö taşın tomolotup toogo çıkaraday japaluu iş. Biraz boşop kalsa ile göçme kum kayradan baş götürüp çıkıvusu mümkün. Kumburundun ziyanı bolsa ile kum tizgündö öçülördün kumdukta tamır tartusu toktop kalbayt.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Jonxa ulutu ortoqtulukku taanımın bekem uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kurup çıgala. Jonxa El Respublikasının Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Jonxa ulutu bir üyblöy kişileri, Jungu ansosuna bir niyette ortoq jetele.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'dan Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Uluslu Ortaklıkı tanımın bekim uyutu, sosyalistik zamandaşkan Şincan grup çıkalı.